tone. Hoş yiğitin tone. Şurum beni herre. Şurum boş zulteni herre. Se isha ort, isha mor me helikopter.